Radio Karjuara ratum adun thu alun arjuk sena. Sameli basumtare gilun gotho unvidam rum bana bu bangsodon. Tangti arjuk sena bangsodon.